0: Yaşlı'da Lütfen'de Doktor'da Magazin'de efendim. Günahlarına detektif stat. Detektif is a mammal can detectif. If you can detectif, then you are a detective. That is the person playing detective criminal. A detective.
1: Magazin'de efendim. Ne anasını?